0: sin Griso.
1: A mí me engaña.
0: Donde divertirse es la ley. Cuando el alba despunta y comienza un nuevo día, estamos contigo para acompañarte, para complacerte.
2: Ya, ni, ya, ni, ya, ni, ya, ni, ya, ni, ya, ni, ya, ni, ya, ni, ya, ni, ya, ni, ya, ni, ya, ni, ya, ni, ya, ni, ya, ni, ya, ni, ya, ni, ya, ni, ya, ni, ya, ni, ya, ni, ya, ni, ya, ni, ya, ni, ya, ni, ya, ni, ya, ni, ya, ni, ya, ni, ya, ni, ya, ni, ya, ni, ya, ni, ya, ni, ya, ni, ya, ni, ya, ni, ya, ni, ya, ni, ya, ni, ya, ni, ya, ni, ya, ni, ya, ni, ya, ni, ya, ni, ya, ni, ya, ni, ya, ni, ya, ni, ya, ni, ya, ni, ya, ni, ya, ni, ya, ni, ya, ni, ya, ni, ya, ni, ya, ni, ya, ni, ya, ni, ya, ni, ya, ni